Elektron. We have had some technical problems. Elektron.

0: radyoa.anadolu.edu.tr. İşte bu adresten istek linkine tıkla, aklından geçen şarkıyı radyonda dinle.
1: ...101.7 Radyo A. Kentin en genç sesi.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

0: Charlie likes boys, but she knows I'd hit it.
1: 101.7 Radyo A. Radyo A.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.